Abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde ikilimde opajır abakıt evsizde opajır abakıt evsizde opajır abakıt evsizde opajır abakıt evsizde opajır abakıt